0: The Hook Radio #.fm #.ne
1: Radyo The Hook Kurtiyen Dengubasa Dehine Peşkeş Giren